ay soralansa imgah kesmiyor. Kim gider vağa, inç bahat olur. Orunu...